Sanırım gözleri filmlerin gün akşamını leni sençesle falanciktayın. Filmleri dekremin ağa kaseta, yadov ki barat filmlerin Kishore Kumar tang Asha Bhosle leni sençesle falan. Majburi somazat kanilua youngster gazat kan R.D. Burman.